0: Hızlı da sana Türkiye şu payısı bir o Mike Kevin Nathan Türkiye bir o Sipi geldi.
1: Peki şu an yılı Mike Kevin maçı atanmadı.
0: Sitting here, Montreal 1-2-6-7-8-5-0-3-7-0.
1: Last station time, Montreal, I was at 670, Montreal, San Roger.
0: Montreal, Seabird 71 kilo heavy, 5-0-3-0-0-0.
1: Seabird 71 kilo heavy, Montreal, San Roger.
0: Montreal Ice, Atlanta Racer, Lotto 360.
1: I share an honor, Victor, Montreal Center, Roger.